kuda ne chont ane sin yinde de ne chont ane jong nare zaila ne ne zigara ne zi khanize e ye chont ana ye ba tse ku thilsi ku ye rut e ne yeni sal de yeni sal ne si a ye rut e ku yani lu ni ke ku ye banan o daru de ne tit ana a tse ku thilsi ne la ye dar ye Adam betit ana. Tie ket ana, beket ana, itseku yekes, yebat es tsilu. Tseku, tsek olderaha. Kes in tseku, kes hete edi haho inle. Kulu tsekui, ye zire yest eha. Esala hen no. E duhunti, ani the nu tseku, e dumbe niant u. Seku chu dene yu shweselt ile, chieste. Banuri yahande nant u yeltsin. Kwe yeru, sekui dre bie chont anot u yeltsin isi yedariye. A yeru sekui, yig yani ganilt inig ila. Ku seku ge un, kui eyi adam sit addi. Diri tsenotsin, setsin tsenotsin. Sabateku setsi iniki yedariasnu. Diri sets iotse. Sabateku setsi. Eit a woman hual yeheni. Kweyeru tsekui yedarie dene yu hateku setsi nikila. Manuri yala kwey. Tsekui net yu. Eduhu hahot yu te duhu te nanetheru. Dene yishu tse kushe selt ihile. Ot a panuri ya dene ant uye dari dene seltsi. Kudri eyit aheni dene yu be kwench azi herrahu banchu betrach azi herrahu. Eyi tse kui hilchu etz an kwecha. Eyi ilsa nad dene hilt ekulu sa hili hasi hini. Ayasni la sanheli hase. Kui e dene yu chu tse ku chu. Yu bek ehi le kulu. Yanone dhari lehini la yadari bi atiadu. E dene nahilt e si. Ku hoslini nuk oril tarilet u. Horilion asid a yadari etil tsiario ne zun. Ba yin zun e kanestra. Kui a dariet e dene yu thil tsinisiti o tse ant u hanin tsinisiti hunt a in lo tse kudi ant u thil tsinisiti al tse heddi e banuri jahanin lara ant u di eyer saye in tsinla dene te e yi tse tse de dene yu chu tse kuzu al harin tsinla yadariye dene yu chu tse kuzu al harin tsinla Beskinecha, Eshunelion, e a sala hen no. Na kebits e kuru sa, psych as a youth kaila, a yadario sigolian sai. Nunigorilian e kuru tantuadi. Si dene you choose a kuju eseri, eserel chaho a. Si quid antu, zeku. Be din dua yadari dana hazel tsinigi la tse kui. Kui ogare yadari et asi sel tsinsi. Nuni beneru dihile. Kolu marsi nid danu. Eskadanil tkha khanu es ila. Yotsan.